0: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. TAP Gıda Güvencesi, Mirit Gıda Kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

سر وی خسقش اف شکر وی.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Li şahin eğitimsen ya Ahmet'i serledanin pazdemin peşbirka çirokan ya Abdullah Duran despekir. Serledan ve hatta siu yeke berfembara 2026'an bidomin. Encama peşbirke dedi bistüdü diye adari 2027'an de eşkere bibe. Jibo hamu şertin peşbirke, vındıkarın serili malpera diyarbakıreğitimsen.org bidin. Şahin eğitimsen ya Ahmet'i.
3: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
4: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. TAP Gıda Güvencesi, Mirit Gıda Kalitesi ile 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
5: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Safya veya Trakya ayçiçek yağı 4 litre çeşitleri 399 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 3200 gram cam pet 259 lira 90 kuruş. Omomatik aktif beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Domestos çamaşır suyu 3240 mililitre çeşitleri 189 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
6: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
7: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Bi coşeke germ,
2: bi kelecaneke mezin,
1: bi pırsin cuda,
2: bi bersivin zirek,
1: bi tina dile ve,
2: bernameya roj baş dest pedike. Bi bernameya roj baş, em nava hefteyi her roj, seri sibedi navbera 8 û 9 de buvar ebin.
1: Ez Esra,
2: ez Cebar,
1: em her sibe buvara dest proje bikin.
2: Bi tevlibuna ve jî ve roja me xweş û geş dest pê bike.
1: Kerem bikin, em bi hevra bêjin roj baş.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamravat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamravat Sosyal Tesisi'nde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz.

0: ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamrabat Sosyal Tesisi, Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
2: Değerli edebiyat severler, Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri tarafından bu yıl 15.si düzenlenen Abdullah Duran Öykü Yarışması başlıyor. Başvurular 31 Aralık tarihine kadar devam edecektir. Katılım şartlarını diyarbakireğitimsen.org web sitesinden öğrenebilirsiniz. Yarışma sonucunda birinciye 25 bin Türk lirası, ikinciye 20 bin Türk lirası, üçüncüye ise 15 bin Türk lirası ödül verilecektir. Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri.
3: Reklamları dinlediniz.

Emre Toyber Deşu ha Qela mivad se Çi xirabiye mi gina şumari Lya hayo ez veş bia Mişima ber ve ver o ardına ver Ber ve ver o ardına ver Uzur mizi Rüye murad dirşi Homa bizon ekahe komi behar kwerindi Komi okyanusti Lazır şuma sebin Zür şuma merdim kişi Zür şuma kiyon şonra Pezron şuma uvelat şiyonra Uvelat neven yonra Zür şuma

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Banvit tavuk kilogramı 104 lira 90 kuruş. Banvit baget kilogramı 99 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peyniri kilogramı 199 lira 90 kuruş. Derik zeytin kilogramı 219 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
3: Lişahin eğitimsen ya Amede Serledanin Pazdemin Peşbirka Çirokan ya Abdullah Duran Despeker. Serledan ve hatta Siu Yeke Berfembara 2026'an bidomin. Encama Peşbirke dedi bistü didiye adari 2027'an de eşkere bibe. Jibo hamu şertin Peşbirke, Vındıkar'ın Serile Malpera, Diyarbakır eğitimsen.org'e bidin. Şahin eğitimsen ya Amede.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
6: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Top gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
1: Şahane eğitim seniye Ameride Müracaat Epancesin Musabakaya Sandıkana Abdullah Durani Destbeker Seropro Daişi Do Heta Hirsujoy Menga Kanune Devam Bikere Halate Seba Yevuna Vistupan Seba Dina Viz Seba Hireyine Pancesli Lirayo Şertane Musabaka Şma Şenev Keyapela Diyarbakir Egitim Sen Nokta Orgide Buane Şaha Egitim Seniya Amedi
2: Reklamları dinlediniz.

چه دخوازن جمه هر تجه کسیمه چه دخوازن جمه

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamravat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamravat Sosyal Tesisinde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
2: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Safya veya Trakya ayçiçek yağı 4 litre çeşitleri 399 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 3200 gram cam pet 259 lira 90 kuruş. Omomatik aktif beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Domestos çamaşır suyu 3240 mililitre çeşitleri 189 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
6: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
7: Reklamları dinlediniz. Radyo Wayne.

0: Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Bank Radyo'da sizlerle.
1: Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 74 24 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her Perşembe saat 17'de Bang Radyo'da.

Hindin, jibir nabın. Hin sıtran, dıdıl dıdıminin, vıksı terken şevi.

0: Değerli edebiyat severler, Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri tarafından bu yıl 15.si düzenlenen Abdullah Duran Öykü Yarışması başlıyor. Başvurular 31 Aralık tarihine kadar devam edecektir. Katılım şartlarını diyarbakireğitimsen.org web sitesinden öğrenebilirsiniz. Yarışma sonucunda birinciye 25 bin Türk lirası, ikinciye 20 bin Türk lirası, üçüncüye ise 15 bin Türk lirası ödül verilecektir. Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamravat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamravat Sosyal Tesisinde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng. Radyo Veng.

dev çilmisin ne zaman Zaman nedisin ora dınav beravan Medeliş kesti robi rekat o meşiya Sideri ile deli xoğurt u giriya

selam mı dilekir ji bire ki pırskır Beriro biçe te pırjimin hez dikir

0: Venk Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Çerçeve yasanın bir başlangıç olduğunu dile getiren ÖHD İstanbul Şubesi Eş Başkanı İshak Demirel, MGK kararı sonrası hazırladıkları tutsak listesiyle tahliye başvurusu yapacaklarını söyledi. DBP Ege Bölge Temsilcisi Seyithan Akyüz, sürecin ilerlemesinin olmazsa olmazının Abdullah Öcalan'ın tutsak statüsünden çıkıp özgür yaşar ve çalışır koşulunun oluşmasından geçtiğini söyledi. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevil Ayçelenk, kentteki kamu hastanelerinde teleradyoloji yöntemiyle uzaktan raporlama hizmeti alınmasını, uzman hekim eksikliğini, hastanelerdeki yoğunluğu ve depremde zarar gören aile sağlığı merkezlerine ilişkin sorunları meclis gündemine taşıdı. Çelenk, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle kapsamlı bir soru önergesi verdi. AYM ekonomik kriz protestosunda gözaltına alınan avukat İlayda Kocabaş Güner'in polisler hakkındaki şikayetine takipsizlik kararı verilmesi nedeniyle yaptığı başvuruda ihlal kararı verdi. Yeniden soruşturma yapılması ve Güner'e 50.000 TL manevi tazminat ödenmesine hükmeden AYM'nin gerekçesinde kolluktaki tutanaklarının tek başına karara esas alınması soruşturmanın bağımsızlığını zedeler denildi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasıyla bir kez daha seçime hazırlanan Türkiye Belediyeler Birliği için Cumhur İttifakı'nın adayı AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tarih Büyükakın oldu. Uluslararası Para Fonu, Türkiye ekonomisinin 2026 yılı büyüme tahmini %2.9'dan %2.7'ye indirdi. Fon, Türkiye ekonomisinin 2027'de %3.6 büyümesini beklerken, yıl sonu enflasyonunun bu yıl %31.2, gelecek yıl %26.5 olacağını öngördü. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, fon vurgunu soruşturmasında 19 Ağustos tarihinin ayrıca incelenmesi gerektiğini söyleyerek, bu tarihte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın SPK'ye gönderdiğini belirttiği, gizli müzakereden haberdar olduğu iddia edilen 440 kişinin 1-16 Eylül tarihleri arasında toplam 401 milyar liralık fon satışı yaptığını öne sürdü. Türkiye'nin çevre kirliliğinin yoğun yaşandığı bölgelerinden İzmir Ali Ağa'da artan kirliliğe karşı ekoloji örgütleri ve bilim insanlarının uyarıları sürüyor. Aslıhan Odman ve Ecehan Balta, sınıf kadın ve ekoloji mücadelelerinin birbirinden ayrı yürütülemeyeceğini belirterek, adil dönüşüm politikaları kapsamında ekoloji ve emek mücadelesinin ortak bir hatta birleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye genelindeki yerli tatlı su balık türlerinin korunma durumunu ele alan geniş kapsamlı araştırma bilimsel bir dergide yayımlandı. Çalışma kapsamında iklim değişikliği, kuraklık, kirlilik, baraj yapıları ve akarsu müdahaleleri canlıları yok olmanın eşiğine getiriyor. Yerli tatlı su balık türlerinin durumuna dair yapılan bir araştırmaya göre 359 yerli türün %39'u yok oluş tehdidi altında. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda Belediye Başkan Yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır'ın da aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Şair Ahmet Telli'nin cezaevindeki Selçuk Kozağaçlı'ya yazdığı son mektup vefatından sonra ulaştı. Kozağaçlı mektuba, "Divanın elimde, serüveni bitmedi, dövüştükçe bizimle birlikte çoğalarak yaşayacak, biz kazanacağız" sözleriyle yanıt verdi. Urfa'nın merkez ilçesi Karaköprü'de bulunan Güllübağ İlk Kabul Çocuk Evi'nde devlet koruması altında bulunan çocuklara yönelik cinsel istismara karşı konuşan DEM Parti Urfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, devletin söz konusu vakaları önleme yerine soruşturmalarda gizlilik kararları ile bilgiyi sakladığını söyledi. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 10 kişinin tutuklandığı soruşturmayla ilgili iddialara cevap verdi. Denizli, belediye arşivindeki evrakların imha edildiğine ilişkin soruşturma başlatıldığını ve aynı gün suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Van Erciş ilçesinde Zilan Vadisi'nde pay sulama kanalı projesi gerekçesiyle sürdürülen çalışmalar, kanyonun doğal yapısını ve su kaynaklarını tahrip ediyor. Ağaçların kesildiği, kıyı bitki örtüsünün zarar gördüğü kanyonda, bölgenin can damarı konumundaki dere kuruma noktasına geldi. Ahmet Spor Kadın Voleybol Akademisi'nin altyapı seçmelerine yaklaşık 500 kız çocuğu başvurdu. Diyarbakır ve çevre kentlerden yoğun katılımın olduğu seçmelerin bölgedeki güçlü voleybol potansiyelini ortaya koyduğunu belirten kulüp yöneticileri, kız çocuklarını sporla buluşturmayı, kendi altyapısından yetiştireceği sporcularla takıma üst liglere çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı. Süper Lig'in 7. hafta maçları sona erdi. Galatasaray Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek puanını 16'ya yükseltti ve liderliğe yükseldi. Gençler Birliği deplasmanında 90. dakikadan sonra yediği golle 1 puan alan Ahmetspor ise 14 puanda kalarak liderliği Galatasaray'a devretti. Haftanın son maçında Göztepe Eyüpspor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi kapsamında 8 karşılaşma oynanacak. Şampiyonlar Ligi kapsamında Galatasaray, İspanya devi Barcelona'yı evinde misafir edecek. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. İsrail'de 27 Ekim'deki genel seçimlere 2 hafta kala yayımlanan son kamuoyu araştırmasına göre Başbakan Benjamin Netanyahu karşıtı muhalefet bloku 120 sandalyeli mecliste 67 sandalyeye ulaşarak iktidar koalisyonunun açık farklı önünde yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından Çin ve Rusya'ya ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, Çin ve Rusya'nın İran'a yardım ettiklerini düşünmediğini bildirdi. Fransa'da aşırı sağın yükselişiyle birlikte cinsiyetçi ve kadın düşmanı söylemlerin şiddeti arttırdığını belirten Fransa Ulusal Kadın Dayanışma Federasyonu İletişim Birimi Sorumlusu Camille Lextray, sokağa çıkan kadınların kendi alanlarını sahiplenmeleri ve seslerini duyurmaları çok önemli dedi. Bazı bölge illerindeki hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 23 derece, Elazığ 20 derece, Mardin 22 derece, Van 15 derece, Urfa 24 derece, Muş 16 derece, Şırnak 20 derece, Batman 26 derece, Hakkari 16 derece, Bitlis 14 derece, Siirt 21 derece, Adıyaman 26 derece. Döviz kurları: dolar 49.37, euro 55.22, gram altın 6656 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Radyo Wave, Bang Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radio

0: Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri. Fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 74 24 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her Perşembe saat 17'de Beng Radyo'da.
1: Ez parizer Müslüm Dalar. Di bernameya civak hukukê de ez ê dîsa bi we re bim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukukê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedeyê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya cîhanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê cîhanê bikin a ku di hukûkê de hilnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekî ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de bi we re bin.
2: Reklamlar.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamravat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamravat Sosyal Tesisinde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
6: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
7: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng. Radyo Veng.

ne fayda Kefen beyaz ah ne fayda Bir hayine yaş dökersin Kadrin bilmez ah ne fayda Bir hayine yaş dökersin Kadrin bilmez ah ne fayda

Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Denk Radyo'da sizlerle.

Venk Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Çerçeve yasanın bir başlangıç olduğunu dile getiren ÖHD İstanbul Şubesi Eş Başkanı İshak Demirel, MGK kararı sonrası hazırladıkları tutsak listesiyle tahliye başvurusu yapacaklarını söyledi. DBP Ege Bölge Temsilcisi Seyithan Akyüz, sürecin ilerlemesinin olmazsa olmazının Abdullah Öcalan'ın tutsak statüsünden çıkıp özgür yaşar ve çalışır koşulunun oluşmasından geçtiğini söyledi. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, kentteki kamu hastanelerinde teleradyoloji yöntemiyle uzaktan raporlama hizmeti alınmasını, uzman hekim eksikliğini, hastanelerdeki yoğunluğu ve depremde zarar gören aile sağlığı merkezlerine ilişkin sorunları meclis gündemine taşıdı. Çelenk, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle kapsamlı bir soru önergesi verdi. AYM ekonomik kriz protestosunda gözaltına alınan avukat İlayda Kocabaş Güner'in polisler hakkındaki şikayetine takipsizlik kararı verilmesi nedeniyle yaptığı başvuruda ihlal kararı verdi. Yeniden soruşturma yapılması ve Güner'e 50 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmeden AYM'nin gerekçesinde kolluktaki tutanaklarının tek başına karara esas alınması soruşturmanın bağımsızlığını zedeler denildi. Silvan yolunda Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen yol çalışmalarının uzaması ulaşımda aksamalara neden oluyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Bakıroğlu, yol yapımının bütçe, planlama ve takviminin belediyenin sorumluluğunda olmadığını belirtti. Diskin'in ise altyapı çalışmalarını erken tamamlamak için 3 vardiya halinde 24 saat çalıştığını açıkladı. Silvan yolu yönüne gidecek sürücülere alternatif güzergahları kullanmaları önerildi. Sürücüler, bulundukları konuma göre yeni Hal Göletli Park, Zümrüt Kent aksından, Alipınar, Alay, Kuru Çeşme, İskan Evleri, Huzur Kent ve Yeniköy bağlantılarından ya da Ahmet Kaya, Aram Tigran ve Evrim Alataş caddeleri üzerinden Kamışlı Bulvarı'na ulaşabilir. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasıyla bir kez daha seçime hazırlanan Türkiye Belediyeler Birliği için Cumhur İttifakı'nın adayı AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tarih Büyükakın oldu. Uluslararası Para Fonu, Türkiye ekonomisinin 2026 yılı büyüme tahmini %2.9'dan %2.7'ye indirdi. Fon, Türkiye ekonomisinin 2027'de %3.6 büyümesini beklerken, yıl sonu enflasyonunun bu yıl %31.2, gelecek yıl %26.5 olacağını öngördü. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, fon vurgunu soruşturmasında 19 Ağustos tarihinin ayrıca incelenmesi gerektiğini söyleyerek, bu tarihte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın SPK'ye gönderdiğini belirttiği, gizli müzakereden haberdar olduğu iddia edilen 440 kişinin 1-16 Eylül tarihleri arasında toplam 401 milyar liralık fon satışı yaptığını öne sürdü. Türkiye'nin çevre kirliliğinin yoğun yaşandığı bölgelerinden İzmir Ali Ağa'da artan kirliliğe karşı ekoloji örgütleri ve bilim insanlarının uyarıları sürüyor. Aslıhan Odman ve Ecehan Balta, sınıf kadın ve ekoloji mücadelelerinin birbirinden ayrı yürütülemeyeceğini belirterek, adil dönüşüm politikaları kapsamında ekoloji ve emek mücadelesinin ortak bir hatta birleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye genelindeki yerli tatlı su balık türlerinin korunma durumunu ele alan geniş kapsamlı araştırma bilimsel bir dergide yayımlandı. Çalışma kapsamında iklim değişikliği, kuraklık, kirlilik, baraj yapıları ve akarsu müdahaleleri canlıları yok olmanın eşiğine getiriyor. Yerli tatlı su balık türlerinin durumuna dair yapılan bir araştırmaya göre 359 yerli türün %39'u yok oluş tehdidi altında. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda belediye başkan yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır'ın da aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Şair Ahmet Telli'nin cezaevindeki Selçuk Kozağaçlı'ya yazdığı son mektup vefatından sonra ulaştı. Kozağaçlı mektuba, "Divanın elimde, serüveni bitmedi, dövüştükçe bizimle birlikte çoğalarak yaşayacak, biz kazanacağız" sözleriyle yanıt verdi. Urfa'nın merkez ilçesi Karaköprü'de bulunan Güllübağ İlk Kabul Çocuk Evi'nde devlet koruması altında bulunan çocuklara yönelik cinsel istismara karşı konuşan DEM Parti Urfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, devletin söz konusu vakaları önleme yerine soruşturmalarda gizlilik kararları ile bilgiyi sakladığını söyledi. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 10 kişinin tutuklandığı soruşturmayla ilgili iddialara cevap verdi. Denizli, belediye arşivindeki evrakların imha edildiğine ilişkin soruşturma başlatıldığını ve aynı gün suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
Van Erciş ilçesinde Zilan Vadisi'nde pay sulama kanalı projesi gerekçesiyle sürdürülen çalışmalar, kanyonun doğal yapısını ve su kaynaklarını tahrip ediyor. Ağaçların kesildiği, kıyı bitki örtüsünün zarar gördüğü kanyonda, bölgenin can damarı konumundaki dere kuruma noktasına geldi. Ahmet Spor Kadın Voleybol Akademisi'nin altyapı seçmelerine yaklaşık 500 kız çocuğu başvurdu. Diyarbakır ve çevre kentlerden yoğun katılımın olduğu seçmelerin bölgedeki güçlü voleybol potansiyelini ortaya koyduğunu belirten kulüp yöneticileri, kız çocuklarını sporla buluşturmayı, kendi altyapısından yetiştireceği sporcularla takıma üst liglere çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı. Süper Lig'in 7. hafta maçları sona erdi. Galatasaray Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek puanını 16'ya yükseltti ve liderliğe yükseldi. Gençler Birliği deplasmanında 90. dakikadan sonra yediği golle 1 puan alan Ahmet Spor ise 14 puanda kalarak liderliği Galatasaray'a devretti. Haftanın son maçında Göztepe Eyüp Spor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi kapsamında 8 karşılaşma oynanacak. Şampiyonlar Ligi kapsamında Galatasaray, İspanya devi Barcelona'yı evinde misafir edecek. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. İsrail'de 27 Ekim'deki genel seçimlere 2 hafta kala yayımlanan son kamuoyu araştırmasına göre Başbakan Benjamin Netanyahu karşıtı muhalefet bloku 120 sandalyeli mecliste 67 sandalyeye ulaşarak iktidar koalisyonunun açık farklı önünde yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Çin ve Rusya'ya ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, Çin ve Rusya'nın İran'a yardım ettiklerini düşünmediğini bildirdi. Fransa'da aşırı sağın yükselişiyle birlikte cinsiyetçi ve kadın düşmanı söylemlerin şiddeti arttırdığını belirten Fransa Ulusal Kadın Dayanışma Federasyonu İletişim Birimi Sorumlusu Camille Lextray, sokağa çıkan kadınların kendi alanlarını sahiplenmeleri ve seslerini duyurmaları çok önemli dedi. Bazı bölge illerindeki hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 23 derece, Elazığ 20 derece, Mardin 22 derece, Van 15 derece, Urfa 24 derece, Muş 16 derece, Şırnak 20 derece, Batman 26 derece, Hakkari 16 derece, Bitlis 14 derece, Siirt 21 derece, Adıyaman 26 derece. Döviz kurları: dolar 49.37, euro 55.22, gram altın 6656 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamravat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamravat Sosyal Tesisinde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
2: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Banvit tavuk kilogramı 104 lira 90 kuruş. Banvit baget kilogramı 99 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peyniri kilogramı 199 lira 90 kuruş. Derik zeytin kilogramı 219 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
4: Şahane eğitim seniye Ameride Müraca Tepancesin Musabakaya Sandıkana Abdullah Durani Destbeker Seropro'da işi do Heta Hirsujoy Menga Kanune devam bir kere Halate Seba Yevuna Vistupan Seba Dina Viz Seba Hireyine Pancesi Lirayo Şertane Musabaka Şma Şene Keyapela Diyarbakir Egitim Sen Nokta Orgide Buane Şaha Egitim Seniya Amedi
5: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
6: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Ez parizer Müslüm Dalar. De bernameya civak hukuk ede ez edisa bu arabim. Jibir ad nigariye ki kadim berb cihana iro. Eme bhevre kala mrov civak hukuk ebikin. Jite koşina hebuna zaman u nasnameye hatta legerina hemwalati buna vekhev. Jikedeye hatta khuzayi. Şibira civaki heta meseleyin yen yiro yen duguherin eme kala gelek tiştan bikin. Eme carnan kalan beramberiyat jiyane de ya biryareki dadgehe, carnan ji kala aliye jiyane bikin akud hukuki de helnayi. Jiberkü carnan çiroka haqeki çiroka civakekiye. Şiboku em hevre kala van çirokan bikin eme her hefte roja düşeme saat bencande bu arabin.
7: Radyo Veng. Radyo Veng.
9: Don't.

Basına ve kamuoyuna. Silvan Yolunda Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü tarafından yaz aylarında başlatılan ve planlanan sürede tamamlanamayan yol yapım çalışmaları, kent içi ulaşımda ciddi aksamalara ve yurttaşlarımızın haklı tepkilerine neden olmuştur. Karayollarının yol çalışmasıyla paralel DİSKİ altyapı yenileme çalışması yürütmektedir. Bundan dolayı Silvan yolu yönüne gidecek sürücülerimizin bulundukları konuma göre aşağıdaki alternatif güzergahı kullanmaları öneriliyor. Yeni Hal, Gölekli Park, Zümrüt Kent aksından Ali Pınar, Alay, Kuru Çeşme, İskan Evleri, Huzurkent, Yeniköy bağlantılarından veya Ahmet Kaya, Aram Tigran, Evrim Alataş caddeleri yönünden Kamışlı Bulvarı'na ulaşan sürücüler bu güzergahı kullanabilir. Kamışlı Bulvarı'ndan havaalanı yönüne ilerlenerek Yeni Mardin Yolu Caddesi bağlantısına ulaşılır. Buradan Ovabağ-Diyarbakır yoluna geçilir. Bağvar Köprüsü geçildikten sonra Güzelköy-Karaçalı yolu takip edilerek Karaçalı'ya ulaşılır. Buradan Dicle Üniversitesi'ne de ulaşım sağlanılabilir. Sürücülerimizin yol ayrımlarında, harita bağlantılarındaki yönlendirmeleri takip etmelerini ve trafik işaretlerine uymalarını rica ediyor, gösterdikleri sabır ve anlayış için teşekkür ediyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi.

0: Reklamlar.
1: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
2: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Safya veya Trakya ayçiçek yağı 4 litre çeşitleri 399 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 3200 gram cam pet 259 lira 90 kuruş. Omomatik aktif beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Domestos çamaşır suyu 3240 mililitre çeşitleri 189 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Lişahin eğitimsen ya Amede Serledanin Pazdemin Peşbirka Çirokan ya Abdullah Duran Despeker. Serledan ve hatta Siu Yeke Berfembara 2026 bidomin. Encama Peşbirke dedi bistü didiye adari 2027 de eşkere bibe. Jibo hamu şertin Peşbirke, Vındıkar'ın Serile Malpera, Diyarbakır eğitimsen.org'e bidin. Şahin eğitimsen ya Amede.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
0: Reklamları dinlediniz.

Merkezi Xeberan ra merhaba goştare azizi. Ma bi xeberan neyan bernişmade. Hemsereki şube İstanbul'u ÖHD'yi İshak Demirel'i diyarkert, kanuni çerçeva Sıba Despekeke Uvatke, Dımay Kararı MGK'yi bir listeye tepişteyen ki Amede Kerdi, Domracati serbest varadayışı bir kere. Temsilkarı Herema Ege'yi DBP'yi Seyithan Akyüzü Vake Avel Şerşi Prosesleri Şarto Seri Noyoke Abdullah Öcalan statüyü tepişte ira vecio imkanı cüveyişi azadi uşer tekabate bero avan kerdişo. Şaredarya etim eskütüya CHP'yi sağta nişanide operasyona mekerdiş u hetkari sereke şaredari Fikret Gözoğlu u Gültekin Bayındır Zimiyan'de Vistupançkesi despent bi. Sereka Şaradarya Çeşme ile Denizli iddianı der hakı cipersayı şirkete de deskesiyami tepiştişri cevapta. Denizli aşkara kert, semedi imha kerdişi belgeyanim yani arşive Şaradari de cipersayı şamedes bekerdiş, u aynı rojede ihbari suci amekerdiş. Semede Pautişi Kültür u hüneri kurdu hemveri asimilasyonu tiyatro jiyananu yani merkezi kültürü Mezopotamya ike Sera Hazarun Hüseynava yevnera çalakeni hudomlenu Dmay Panç Saran rekebin despe xabatani huye tiyatroyu kert. Koma tiyatroyu velatıcani vengdake qeydi atölye inan bebe. Rayre Çevrik Amedi Sero Pırda Dara Henide Otomobilake Kontrolü Şofira Vecya Gına Bariyero Kazada Dikesi Dünyaya Hübedenlayı Dikesi Zibrindarbi Uberdiyayı Neveşhane Kazaya Çemiş Gezikya Dersimide Meyite Şoföre Motorsikleteke Duroji Xabere Ciraniya Mivigrevtüş Kazaya Kemaliyaya Erzurumide Binezinari Berzide Amevinayış Yeni tahmin kerdişke şoför bir motosiklet akı zınara gınayo ardıro u dünyaya xo bedenayo. Cenaze Eydeva Cihangiri'de ameye defin kerdiş. Komele Aderu Durya Muzrira, Karahi Muzrira, Vengdayışı, Bıxabatani Rayran, Usev Çorosu Panç Projeni Madeni, Gelibini Tehlikede'ye. Selahatari Komele, Bıvatışı, Pavutışı Muzri, Pavutışı Cüvyayışı, Vengdayke Tebiat Beru Pavutış. Endami Beşi Zuan U Edebiyatı Kurtki Fakülteye Edebiyatı Zanigaha Artuklu'ya Merdini Profesör Doktor İlyas Akmani Diyarkert Xabati Akademisyenani Sere Zuan U Edebiyatı Zazaki Zanigahani Merdini Artuklu Çevlük Ummunzuri Zaf Erceye Lani Xabati Besniye. Kazaya Eyübiyar Hayde Ciniye Keçorosu Dısara Pencere Akate Evleke Hurahu Eşt Ubegrani Brindarbi Ame Musa İşke Tehlike Cüye İşi Ciniyake Berdiya Neveşhane Esto U Derhaki Hadise'de Cipersa İştiya Despekerdiş. Kazaya Besniya Semsuru'da Vanu Hurt Ebe Brusk U Vengi Gurmini Saati Şuanide Zedeyirbi U Bi Sebebi Laseri Kuçe Urayran'da Ave Kombi Şoför Uvelatıcı Derbas Beyişte Zahmeti Antti. Programı verdi dünya hüşyarı dayke Yemen'de perodayışı koçu mecburi krizi merdimeyi horin kerdi ve la tesera hevtayı çarkeyi ne eşkeni lazmeyi huye evliye verdi bir arıca udise hazar kesir azede mecbur mendike cayokhu beterekne. Raportora hususiya BM'yi Gina Romero aşkera kert semedi paşlayışı tepeşte yani ke hemveri cezadarda kerdişivindeni dotevri kampanya roja seşemi darda kerdişirini bu. Goştari Azizi Mami Peyne Xeberani Xubu Mani Veşide.

0: Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya Civak Hukukê de ez ê dîsa buwerebim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukûkê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedeyê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya cîhanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê cîhanê bikin a ku di hukûkê de hilnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekê ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de buwerebin.
1: Basına ve kamuoyuna Silvan yolunda Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü tarafından yaz aylarında başlatılan ve planlanan sürede tamamlanamayan yol yapım çalışmaları, kent içi ulaşımda ciddi aksamalara ve yurttaşlarımızın haklı tepkilerine neden olmuştur. Karayollarının yol çalışmasıyla paralel DİSKİ altyapı yenileme çalışması yürütmektedir. Bundan dolayı Silvan yolu yönüne gidecek sürücülerimizin bulundukları konuma göre aşağıdaki alternatif güzergahı kullanmaları öneriliyor. Yenihal, Gölekli Park, Zümrütkent aksından, Alipınar, Alay, Kuruçeşme, İskan Evleri, Huzurkent, Yeniköy bağlantılarından veya Ahmet Kaya, Aram Tigran, Evrim Alataş caddeleri yönünden Kamışlı Bulvarı'na ulaşan sürücüler bu güzergahı kullanabilir. Kamışlı Bulvarı'ndan havaalanı yönüne ilerlenerek Yeni Mardin Yolu Caddesi bağlantısına ulaşılır. Buradan Ovabağ-Diyarbakır yoluna geçilir. Bağvar Köprüsü geçildikten sonra Güzelköy-Karaçalı yolu takip edilerek Karaçalı'ya ulaşılır. Buradan Dicle Üniversitesi'ne de ulaşım sağlanılabilir. Sürücülerimizin yol ayrımlarında harita bağlantılarındaki yönlendirmeleri takip etmelerini ve trafik işaretlerine uymalarını rica ediyor, gösterdikleri sabır ve anlayış için teşekkür ediyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi.

0: sonucunda birinciye 25 bin Türk lirası, ikinciye 20 bin Türk lirası, üçüncüye ise 15 bin Türk lirası ödül verilecektir. Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamravat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamravat Sosyal Tesisinde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
2: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng.

Ozge peşmerge u mallava kırdım Şadı bu mava be dostu düşmün Ozge peşmerge

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
1: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Banvit tavuk kilogramı 104 lira 90 kuruş. Banvit baget kilogramı 99 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peyniri kilogramı 199 lira 90 kuruş. Derik zeytin kilogramı 219 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamravat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamravat Sosyal Tesisinde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
4: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Reklamları dinlediniz. Radyo Wave.

0: Basına ve kamuoyuna. Silvan yolunda Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü tarafından yaz aylarında başlatılan ve planlanan sürede tamamlanamayan yol yapım çalışmaları, kent içi ulaşımda ciddi aksamalara ve yurttaşlarımızın haklı tepkilerine neden olmuştur. Karayollarının yol çalışmasıyla paralel DİSKİ altyapı yenileme çalışması yürütmektedir. Bundan dolayı Silvan yolu yönüne gidecek sürücülerimizin bulundukları konuma göre aşağıdaki alternatif güzergahı kullanmaları öneriliyor. Yeni Hal, Gölekli Park, Zümrüt Kent aksından Ali Pınar, Alay, Kuru Çeşme, İskan Evleri, Huzur Kent, Yeniköy bağlantılarından veya Ahmet Kaya, Aram Tigran, Evrim Alataş caddeleri yönünden Kamışlı Bulvarı'na ulaşan sürücüler bu güzergahı kullanabilir. Kamışlı Bulvarı'ndan havaalanı yönüne ilerlenerek Yeni Mardin Yolu Caddesi bağlantısına ulaşılır. Buradan Ovabağ-Diyarbakır yoluna geçilir. Bağvar Köprüsü geçildikten sonra Güzelköy-Karaçalı yolu takip edilerek Karaçalı'ya ulaşılır. Buradan Dicle Üniversitesi'ne de ulaşım sağlanılabilir. Sürücülerimizin yol ayrımlarında, harita bağlantılarındaki yönlendirmeleri takip etmelerini ve trafik işaretlerine uymalarını rica ediyor, gösterdikleri sabır ve anlayış için teşekkür ediyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
1: Radyo Wenk. Radyo Wenk.

0: Reklamlar.
1: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
2: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
3: Şahane eğitim seniye Ameride Müracaat-ı Pancesin Musabakaya Sandıkana Abdullah Durani Destbeker Sero Proda İşi Do Heta Hirsu Joy Menga Kanune Devam Bikere Halate Seba Yevuna Vistupan Seba Dina Vist Seba Hireyine Pancas Lirayo Şertane Musabaka Şma Şenev Keyapela Diyarbakır Egitim Sen Nokta Orgide Buane Şaha Egitim Senia Amedi
0: Reklamları dinlediniz.

0: uyana çocukça düşe kalka derlenip toparlana oy dili oy dili.
1: Radyo Veng. Radyo Veng.

0: Basına ve kamuoyuna. Silvan yolunda Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü tarafından yaz aylarında başlatılan ve planlanan sürede tamamlanamayan yol yapım çalışmaları, kent içi ulaşımda ciddi aksamalara ve yurttaşlarımızın haklı tepkilerine neden olmuştur. Karayollarının yol çalışmasıyla paralel DİSKİ altyapı yenileme çalışması yürütmektedir. Bundan dolayı Silvan yolu yönüne gidecek sürücülerimizin bulundukları konuma göre aşağıdaki alternatif güzergahı kullanmaları öneriliyor. Yeni Hal, Gölekli Park, Zümrüt Kent aksından Ali Pınar, Alay, Kuru Çeşme, İskan Evleri, Huzurkent, Yeniköy bağlantılarından veya Ahmet Kaya, Aram Tigran, Evrim Alataş caddeleri yönünden Kamışlı Bulvarı'na ulaşan sürücüler bu güzergahı kullanabilir. Kamışlı Bulvarı'ndan havaalanı yönüne ilerlenerek Yeni Mardin Yolu Caddesi bağlantısına ulaşılır. Buradan Ovabağ-Diyarbakır yoluna geçilir. Bağvar Köprüsü geçildikten sonra Güzelköy-Karaçalı yolu takip edilerek Karaçalı'ya ulaşılır. Buradan Dicle Üniversitesi'ne de ulaşım sağlanılabilir. Sürücülerimizin yol ayrımlarında, harita bağlantılarındaki yönlendirmeleri takip etmelerini ve trafik işaretlerine uymalarını rica ediyor, gösterdikleri sabır ve anlayış için teşekkür ediyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi.
1: Radyo Wenk. Radyo Wenk.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Safya veya Trakya ayçiçek yağı 4 litre çeşitleri 399 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 3200 gram Jumpet 259 lira 90 kuruş. Omomatik aktif beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Domestos çamaşır suyu 3240 mililitre çeşitleri 189 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
4: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
5: Değerli edebiyat severler, Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri tarafından bu yıl 15.si düzenlenen Abdullah Duran Öykü Yarışması başlıyor. Başvurular 31 Aralık tarihine kadar devam edecektir. Katılım şartlarını diyarbakireğitimsen.org web sitesinden öğrenebilirsiniz. Yarışma sonucunda birinciye 25 bin Türk lirası, ikinciye 20 bin Türk lirası, üçüncüye ise 15 bin Türk lirası ödül verilecektir. Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri.
0: Reklamları dinlediniz.

Venk Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı tarafından kadın katliamlarına karşı başlatılan Kadın Adalet ve Hafıza Nöbeti ikinci haftasında devam ediyor. Diyarbakır Adliyesi önünde gerçekleştirilen nöbette katledilen veya şüpheli şekilde yaşamını yitiren 9 kadının hikayesine yer verilirken katliamlara karşı mücadele vurgusu yapıldı. Erbil'de düzenlenen Meri Forumu'na katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kürt meselesinin çözümünden bölgesel gelişmelere kadar kritik açıklamalarda bulundu. Abdullah Öcalan'ın yeni bir kapı araladığını belirten Bakırhan, "Çözüm sürecini biz başarıya ulaştıracağız." dedi. DBP ve DEM Parti barışın sözünü halkla kuruyoruz şiarıyla Dersim Ovacık'ta halk buluşması düzenledi. DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar'ın katılımıyla düzenlenen buluşmaya siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle çok sayıda yurttaş katıldı. Buluşma, barış, demokrasi ve farklı yer ve tarihlerde yaşamını yitirenlerin anısına yapılan saygı duruşu ile başladı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Abdullah Öcalan'ın koordinatörlüğünde olacak olan Barış ve Siyasallaşma Kurulu'nun bir an önce faaliyete geçmesi gerektiğini belirterek, süreci ilerletecek en önemli çalışmalardan biri Barış ve Siyasallaşma Kurulu'nun çalışacağı siyasi, hukuki ve teknik koşulların oluşması dedi. Yürütülen sürece işaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu kapsamda adımların ciddiyet ve samimiyetle atılacağını, sürecin kısa zaman içerisinde nihayete ereceğini söyledi. İstanbul Barosu Adliye önünde basın açıklaması düzenleyerek Ankara numaralı Baro Başkanı Gökhan Ademir'in yargıdaki kadrolaşma ve mülakat torpillerini gözler önüne seren itiraflarını yargıya taşıdı. Bir araya gelen avukatlar, "Yargıda iltimas suçtur." pankartı açarak tepkilerini ortaya koydu. MEP Genel Başkan Yardımcısı ve Antep Milletvekili Sevda Karaca, ailem güvende operasyonlarında gözaltına alınan ve tutuklanan hak savunucularının yargılanma süreçleriyle cezaevlerinde yaşadığı öne sürülen hak ihlallerini meclis gündemine taşıdı. Karaca, Adalet Bakanı Akın Gürle'ye tutuklama gerekçeleri, avukatların dosya erişimi, zorla biyolojik örnek alınması ve kötü muamele iddialarını içeren 6 başlıkta soru yöneltti. AKP gazeteciler Şaban Sevinç ve Timur Soykan ile yeni parti sözcüsü Zeynel Emre hakkında fon vurgunu ile ilgili açıklamaları partinin kurumsal kimliğini, itibarını ve saygınlığını hedef aldıkları iddiasıyla tazminat davası açtı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, meclis grup toplantısında fon krizini odağına aldı. İktidarı çifte standart uygulamakla suçladı. Özel, dosyadaki isimlerin gizlendiğini ve adaletin iktidar mensuplarına göre şekillendirildiğini belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca fon vurgununa ilişkin yürütülen nitelikli dolandırıcılık ve sermaye piyasası kanununa muhalefet öncü suçlarından elde edilen mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayankaya ve İlyas Kaya'nın da aralarında bulunduğu 141 kişinin mal varlığı donduruldu. Fona 100 milyon lira kaptırdığını belirten, "Çok rahatsızım, sinirliyim, rencide oldum. Mesele 100 milyon değil, kandırılmış olmak." sözleriyle gündeme gelen AKP'li eski Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Mustafa Aksu tutuklandı. Sincan Kadın Kapalı Cezaevinde bulunan Zeliha Ustabaş'ın tahliyesi 5. kez, Orhan Yakışır'ın tahliyesi ise 3. kez 11 ay süreyle ertelendi. Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, Silivri Cezaevinde açlık grevinde olan Cem Dursun, Taceddin Erol, Emircan Yazı, Cemil Kurt olmak üzere 4 tutsağın sağlığına dikkat çekti. Çağdaş Hukukçular Derneği, tutsakların temel yaşam ihtiyaçları koşulsuz olarak sağlanmalıdır mesajını verdi. Hilvan İkinoğlu T tipi kapalı cezaevinde kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan hasta tutsak Celal Yıldırım yeniden cezaevine götürüldü. Yıldırım'ın sağlığından endişeli olan ailesi, tedavisinin dışarıda tamamlanmasını yaptığı başvuruya savcılıktan henüz yanıt gelmedi. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Nudem Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi tarafından Kadın Emek Kültür ve Sanat Buluşması gerçekleştirildi. Rındehan Parkı'nda düzenlenen buluşmaya kadınlar yoğun ilgi gösterirken etkinlik halay ve zılgıtlar eşliğinde başladı. Muş'un Varto ilçesinde yapılmak istenen jeotermal enerji santraline karşı yurttaşların başlattığı nöbet eylemi devam ediyor. İstanbul'da M5 Üsküdar Sultanbeyli metro hattının Ihlamurkuyu istasyonunda metronun bulunduğu alandaki kablolarda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından oluşan duman istasyona yayılırken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik amacıyla metro seferleri durduruldu. İzmir'de daha önce birlikte yaşadığı tehdit ve hakarete maruz kaldığı, AK tarafından evi benzin dökülerek kundaklanan Ebru Serep, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Alexis Greenwich, Varşova Güvenlik Forumunda yaptığı konuşmada savaş teorisi adı verilen yeni savaş konseptini tanıttı. Greenwich, stratejinin hasım güçlerin NATO topraklarına sızmasını ve ittifak sınırları içinde çatışma yürütmesini engellemeyi amaçladığını söyledi. Arap Koalisyonu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın kuzeyinde tespit edilen 3 insansız hava aracının düşürülerek imha edildiğini duyurdu. Fransa'daki eylemlerde 13 Ekim için yapılan seferberlik çağrısı karşılık buldu. Bugün ülke çapında öğrenciler, sendikalar ve muhalif gruplar kötü eğitim koşullarını protesto ediyor. İsveçli aktivist Greta Thunberg'in de katıldığı eylemlerde Eğitim Bakanlığı tedbir için bugün yine yüzlerce okulu kapattıklarını açıkladı. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap Gıda Güvencesi, Mirit Gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamravat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamravat Sosyal Tesisinde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
2: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

0: basına ve kamuoyuna. Silvan yolunda Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü tarafından yaz aylarında başlatılan ve planlanan sürede tamamlanamayan yol yapım çalışmaları, kent içi ulaşımda ciddi aksamalara ve yurttaşlarımızın haklı tepkilerine neden olmuştur. Karayollarının yol çalışmasıyla paralel DİSKİ altyapı yenileme çalışması yürütmektedir. Bundan dolayı Silvan yolu yönüne gidecek sürücülerimizin bulundukları konuma göre aşağıdaki alternatif güzergahı kullanmaları öneriliyor. Yeni Hal, Gölekli Park, Zümrüt Kent aksından Ali Pınar, Alay, Kuru Çeşme, İskan Evleri, Huzur Kent, Yeniköy bağlantılarından veya Ahmet Kaya, Aram Tigran, Evrim Alataş caddeleri yönünden Kamışlı Bulvarı'na ulaşan sürücüler bu güzergahı kullanabilir. Kamışlı Bulvarı'ndan havaalanı yönüne ilerlenerek Yeni Mardin Yolu Caddesi bağlantısına ulaşılır. Buradan Ovabağ-Diyarbakır yoluna geçilir. Bağvar Köprüsü geçildikten sonra Güzelköy-Karaçalı yolu takip edilerek Karaçalı'ya ulaşılır. Buradan Dicle Üniversitesi'ne de ulaşım sağlanılabilir. Sürücülerimizin yol ayrımlarında, harita bağlantılarındaki yönlendirmeleri takip etmelerini ve trafik işaretlerine uymalarını rica ediyor, gösterdikleri sabır ve anlayış için teşekkür ediyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi.
1: Radyo Wave.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı tarafından kadın katliamlarına karşı başlatılan Kadın Adalet ve Hafıza Nöbeti ikinci haftasında devam ediyor. Diyarbakır Adliyesi önünde gerçekleştirilen nöbette katledilen veya şüpheli şekilde yaşamını yitiren 9 kadının hikayesine yer verilirken katliamlara karşı mücadele vurgusu yapıldı. Erbil'de düzenlenen Meri Forumu'na katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kürt meselesinin çözümünden bölgesel gelişmelere kadar kritik açıklamalarda bulundu. Abdullah Öcalan'ın yeni bir kapı araladığını belirten Bakırhan, "Çözüm sürecini biz başarıya ulaştıracağız." dedi. DBP ve DEM Parti Barış'ın Sözünü Halkla Kuruyoruz şiarıyla Dersim Ovacık'ta halk buluşması düzenledi. DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar'ın katılımıyla düzenlenen buluşmaya siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle çok sayıda yurttaş katıldı. Buluşma, barış, demokrasi ve farklı yer ve tarihlerde yaşamını yitirenlerin anısına yapılan saygı duruşu ile başladı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Abdullah Öcalan'ın koordinatörlüğünde olacak olan Barış ve Siyasallaşma Kurulu'nun bir an önce faaliyete geçmesi gerektiğini belirterek, süreci ilerletecek en önemli çalışmalardan biri Barış ve Siyasallaşma Kurulu'nun çalışacağı siyasi, hukuki ve teknik koşulların oluşması dedi. Yürütülen sürece işaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu kapsamda adımların ciddiyet ve samimiyetle atılacağını, sürecin kısa zaman içerisinde nihayete ereceğini söyledi. İstanbul Barosu Adliye önünde basın açıklaması düzenleyerek Ankara numaralı Baro Başkanı Gökhan Ademir'in yargıdaki kadrolaşma ve mülakat torpillerini gözler önüne seren itiraflarını yargıya taşıdı. Bir araya gelen avukatlar, "Yargıda iltimas suçtur." pankartı açarak tepkilerini ortaya koydu. EMEP Genel Başkan Yardımcısı ve Antep Milletvekili Sevda Karaca, ailem güvende operasyonlarında gözaltına alınan ve tutuklanan hak savunucularının yargılanma süreçleriyle cezaevlerinde yaşadığı öne sürülen hak ihlallerini meclis gündemine taşıdı. Karaca, Adalet Bakanı Akın Gürle'ye tutuklama gerekçeleri, avukatların dosya erişimi, zorla biyolojik örnek alınması ve kötü muamele iddialarını içeren 6 başlıkta soru yöneltti. AKP gazeteciler Şaban Sevinç ve Timur Soykan ile yeni parti sözcüsü Zeynel Emre hakkında fon vurgunu ile ilgili açıklamaları, partinin kurumsal kimliğini, itibarını ve saygınlığını hedef aldıkları iddiasıyla tazminat davası açtı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, meclis grup toplantısında fon krizini odağına aldı. İktidarı çifte standart uygulamakla suçladı. Özel, dosyadaki isimlerin gizlendiğini ve adaletin iktidar mensuplarına göre şekillendirildiğini belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca fon vurgununa ilişkin yürütülen nitelikli dolandırıcılık ve sermaye piyasası kanununa muhalefet öncü suçlarından elde edilen mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayankaya ve İlyas Kaya'nın da aralarında bulunduğu 141 kişinin mal varlığı donduruldu. Fona 100 milyon lira kaptırdığını belirten, "Çok rahatsızım, sinirliyim, rencide oldum. Mesele 100 milyon değil, kandırılmış olmak." sözleriyle gündeme gelen AKP'li eski Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Mustafa Aksu tutuklandı. Sincan Kadın Kapalı Cezaevinde bulunan Zeliha Ustabaş'ın tahliyesi 5. kez, Orhan Yakışır'ın tahliyesi ise 3. kez 11 ay süreyle ertelendi. Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, Silivri Cezaevinde açlık grevinde olan Cem Dursun, Taceddin Erol, Emircan Yazı, Cemil Kurt olmak üzere 4 tutsağın sağlığına dikkat çekti. Çağdaş Hukukçular Derneği, "Tutsakların temel yaşam ihtiyaçları koşulsuz olarak sağlanmalıdır." mesajını verdi. Hilvan İkinoğlu T tipi kapalı cezaevinde kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan hasta tutsak Celal Yıldırım yeniden cezaevine götürüldü. Yıldırım'ın sağlığından endişeli olan ailesi, tedavisinin dışarıda tamamlanmasını yaptığı başvuruya savcılıktan henüz yanıt gelmedi. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Nudem Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi tarafından Kadın Emek Kültür ve Sanat Buluşması gerçekleştirildi. Rındehan Parkı'nda düzenlenen buluşmaya kadınlar yoğun ilgi gösterirken etkinlik halay ve zılgıtlar eşliğinde başladı. Muş'un Varto ilçesinde yapılmak istenen jeotermal enerji santraline karşı yurttaşların başlattığı nöbet eylemi devam ediyor. İstanbul'da M5 Üsküdar Sultanbeyli metro hattının Ihlamurkuyu istasyonunda metronun bulunduğu alandaki kablolarda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından oluşan duman istasyona yayılırken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik amacıyla metro seferleri durduruldu. İzmir'de daha önce birlikte yaşadığı tehdit ve hakarete maruz kaldığı, AK tarafından evi benzin dökülerek kundaklanan Ebru Serep, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Alexis Greenwich, Varşova Güvenlik Forumunda yaptığı konuşmada savaş teorisi adı verilen yeni savaş konseptini tanıttı. Greenwich, stratejinin hasım güçlerin NATO topraklarına sızmasını ve ittifak sınırları içinde çatışma yürütmesini engellemeyi amaçladığını söyledi. Arap Koalisyonu Suudi Arabistan'ın başkenti

0: Reklamlar.
1: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamravat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamravat Sosyal Tesisi'nde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.
4: Bu bir yeniden iletim.
5: Bername vaşti şeşima despekeno. Ma bıxer. Demiş ma bıxer veşi be goştarane ma yerciyayan. Ez delal. Ez Reyna be bername vaşti şeşima eyro rocara roce seşemi ez bena meymaneşima. Mavaneşima koti be bername vaşti şeşima ke ogo evcabo.

Eyvar başkodarın heja, ez Delal. Ez disa bi berneme vaşti şeşma, iroj rojan roja seşeme, ez dibim mevane ve hun lukudere bin, berneme vaşti şeşma eylüve derebe.

Boşları mı yerci ayma bir yarın vireş maş maşkeni numarayı mı WhatsApp bire 057 hirisudu 478 yunev hevta uçar uvist uçaran da veng baş tuşu peyamanı hoş maşkeni mare bireş ave frekans ema amedra nevayu 5 temsuran nevayu hirevu nokta 5 reha heşta yuhet nokta heşt merdin nevayu 5 muşike nevayu 6 nokta 5 şima nebe ene frekansa şima işkeni çar perçe velatira cihan ramma goşları bekere o aplikasyonu Veng Radyo Eroni, o kapelema vengradio.com. Nika ma hediye di des bi bername ho kert, ma vane eka radyo ima de deyire Yahya Akezebreş ma diyari goştaranı ho erciyayan kene kerem bi kere mafya goştaranı.

goştaran ma erciyan şma ma kotira goştari kene keyfeş ma haleş ma seyno braştiş ma me be persise ez hiçe rıncana hiçe ne zedera rıncana ez bende kara servis bey saate hevçe ve cena dema kuşina ke saate bena heş teş tunime o şma belki zane Ahmet de ray braştiş ray esta şaredari vana karayolları karayolları vana şaredari braştima vendekari ekuşine habatan kareho şarpero braşti mağdur biyo ma etiyara vengeho biyarın zman ekuma goştari kene bavarken aku ogo venge maşeru birso ine ogo leze ray vrazi Nika hediye edeyim ava bername ma dest bekert peyamış mamara yene deyire kuş mamara vaşte dor bu dor mago perodun Nika yo peyame ma esto ma ebu anın Dembaş es sedat strana aram serhat a bina ve lomiro duhazım diyariye hevale ameya buçuk delal edikim em spasyo xaj boy ve dikin em ji strana aram serhat a lomiro em ji diyariye hevale ve delal dikin kerem bikin em behevdura strana aram serhat a lomiro gohtar bikin.

Beli gohtarın hejan mesitrana delil dilanar devre şevdi me gohtarkin. Belki hun ne zanne ben emjil jive dere embejin hun zannım belki delil dilanar siye jotme heda le amede ve konser avi hebe jivirji emjil bejin bira bira ve da be. Mego bername me despekir peyam emetsen anha peyam edine hene ezman peyam abi khuynem. Goştare ma erciyayan peyam ema este mai peyama buanın merhaba şimare ez roşna ez Ahmed Rannus nena ez deyire ZTJ buhuye seba dadiya xovazena ma spasyane xo roşnare kene mai ke slamane xo dadiya cayre reşavene o hame dadiyare ma levnane deste dadiyan ma deyire ZTJ buhuye diyari kene kerem bi kere ma pero ena deyire goştare bi kere.

Baştaran ma erciye reyna maş madre. Peyam ema esta meral emare peyam reşa uço. Delal ez meral ez hameya kiye Ahmet. Diyar delala min negri wazena. Deyime Elif uvayan me emine idalere bero. Maspasyan uxo meralere kene. Mayke deyire diyari delala min megri diyari dadiya to Elife malevnane deste dadiya to kewa maslaman xoreşavene o vayane to emine u idalere ma diyari kene u goştarane veng radyore kerem bi kere ma deyire diyar delala min negri goştari bi kere.

0: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Banvit tavuk kilogramı 104 lira 90 kuruş. Banvit baget kilogramı 99 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Derik zeytin kilogramı 219 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamravat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamravat Sosyal Tesisinde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
3: Şahane eğitim seniye Ameride müracaat epancesin müsabakaya sandıkana Abdullah Durani destekert. Sero proda işi do heta hirsucoy menga kanune devam bir kere. Halate seba yevuna visu panc seba diyina vis seba hireyine pancis lirayo. Şertane müsabaka şma şene keyapela Diyarbakir egitim sen nokta orgide buane. Şaha egitim seniye Ameri.
4: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Reklamları dinlediniz.
3: Berneme yavaştı şaşıma hediye.
7: Bu bir yeniden iletim.
8: Bu hamu hünermen dinlenir. Yek bu istiran ilme de kafasa singa khoda parasta.
9: Hesli babi adil.
10: Uzfe çelebi.
11: Umrad ekmi.
12: Hüseyin o, Fıtırki Ömeri.
8: Ucubu hem muh hünermen dinlenir. Yek bu hizmeta hüner bu istiran ilme girin.

Ekolojik Yaşam programımızda bu hafta ekoloji aktivisti Derya Akyol ile birlikte bölgemizde giderek artan ve derinleşen ekolojik sorunları, bu sorunların doğa ve toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini ve ekolojik mücadelenin önemini ele alacağız. Ekolojik Yaşam programı bu hafta çarşamba günü saat 15'te Veng Radyo'da sizlerle buluşacak.

sen cihanen gavur U havraniyen vanen soru zerin bune çun U pelen navaş ve en raş Kadına daştuna valan Tartar ve gru kapasan Da karacada kefer piyeşe gerat kapinen U bedengiye şeveda

0: Reklamlar.
1: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
2: Lişahin eğitim sen ya Amede Serledanin Pazdemin Peşbirka Çirokan ya Abdullah Duran Despeker. Serledan ve hatta Siu Yeke Berfembara 2026 bidomin. Encama Peşbirke dedi bistü didiye adari 2027 de eşkere bibe. Jibo hamu şertin Peşbirke, Vindikarın Serile Malpera, Diyarbakır eğitimsen.org bidin. Şahin eğitim sen ya Amede.
3: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Top gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
4: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Safya veya Trakya ayçiçek yağı 4 litre çeşitleri 399 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 3200 gram cam pet 259 lira 90 kuruş. Omomatik aktif beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Domestos çamaşır suyu 3240 mililitre çeşitleri 189 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Bank Radyo'da sizlerle.

Hinding, jibir nabın. Hin sıtran, dıdıl dıdıminin. Vıksı terken şevi.

0: Ekolojik Yaşam programımızda bu hafta ekoloji aktivisti Derya Akyol ile birlikte bölgemizde giderek artan ve derinleşen ekolojik sorunları, bu sorunların doğa ve toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini ve ekolojik mücadelenin önemini ele alacağız. Ekolojik Yaşam programı bu hafta çarşamba günü saat 15'te Veng Radyo'da sizlerle buluşacak.
1: Radyo Veng.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamravat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamravat Sosyal Tesisinde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı'nda. Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
1: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka yere
2: taşır. Toyota. Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Ekolojik Yaşam programımızda bu hafta ekoloji aktivisti Derya Akyol ile birlikte bölgemizde giderek artan ve derinleşen ekolojik sorunları, bu sorunların doğa ve toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini ve ekolojik mücadelenin önemini ele alacağız. Ekolojik Yaşam programı bu hafta çarşamba günü saat 15'te Veng Radyo'da sizlerle buluşacak.
1: Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
2: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Banvit tavuk kilogramı 104 lira 90 kuruş. Banvit baget kilogramı 99 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Derik zeytin kilogramı 219 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.

14 bin yıl gezdim pervanelikte, Sıdgı ismi buldum divanelikte, İçtim şarabını mestanelikte, Kırkların ceminde dara düş oldum.

0: Ya özümü katım insan sufatından çok geldim gittim bülbül oldum firdevs bağında öttüm bir zaman gül için zerre düş oldum bir zaman gül için zerre düş oldum bir zaman gül için haydar haydar haydar haydar Haydar haydar haydar haydar haydar dost zare düş oldu
1: Radyo Veng Radyo Veng

Hinding, jibir nabın. Hin stran, dudul dadiminin, vıksı terken şevi.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Ekolojik Yaşam programımızda bu hafta ekoloji aktivisti Derya Akyol ile birlikte bölgemizde giderek artan ve derinleşen ekolojik sorunları, bu sorunların doğa ve toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini ve ekolojik mücadelenin önemini ele alacağız. Ekolojik Yaşam programı bu hafta çarşamba günü saat 15'te Veng Radyo'da sizlerle buluşacak.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamravat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamravat Sosyal Tesisinde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
4: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng.

Bana bir şeyler anlat. Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat, anlat. İçim içimden geçiyor.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gül, gideceğin son olsun.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

dara düş oldum. Kırkların ceminde dara düş oldum. Kırkların ceminde haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar.

0: Ye, özümü kattım insan sufatından çok geldim gittim bülbül oldum firdevs bağında öttüm bir zaman gül için zerre düş oldum bir zaman gül için zerre düş oldum bir zaman gül için haydar haydar haydar haydar Haydar haydar haydar haydar haydar dost zare düşün
1: Radyo Fame

Düştük yola, güzel şeyler bulmak umuduyla. Işıklarıyla büyük şehirler yol oldu bize. İz sürdük yalnızla.

Hani hacı soruşan Bobi döngün Bobi döngün Jina me Yavru jindir.

Jimmy Nike, can you hear me?